0: te lo trainen.
1: Hem o mekanı reisi kutu var diye o ya full çille ki bike ki var ne de kamen.
2: Kalabalı ben ne pa? Mage bike ki tires siyat premium range ne?
1: Vango nat wet parak nat şuval da.
2: Ne tu? Superi wet and dry grip nisa. Siramo cornerit. Bay ne tu extra mile yan pulua. Dona beti uperi mileage kat saha extra ordinary performance kat dena. Superi premium look kat. Siyat grip X5 saha Summit 5. Siyat the road is yours.